Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdim seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Anglavotganlar Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yili 29 avgust shanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin 1, Urumchi vaqti tushdan keyin 4. Hurmatli radio anglovchilar, anglatishimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin 1dan 2gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin 4dan 5gacha bo'lgan aralig'da turk soat 3 ga, turk soat 4 asmini hamrolari va radiomizning internet sahifalari www.trtuyg'ur.com, www.trtuyg'urcha.com va yoki www.trt.net/truyg'ur adreslarida bevosita anglay olasizlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen 6'dan 7'e, Ürümçü vakti etigen 9'dan 10'a bulan aralıkta kısa dolgun 7240 kilogurtista suni hemra ve internet arkalık anlıqalı bulan. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyası da sahne seneydi, radyomuz üçün tayarlanan məxsus programı ve müzik tamaşa dünyası qatarlıq programlarımız var bulup, aldığımız gibi bir saat boyunca sizlerle birlikte bulunmuz.

0: Anlamat konular Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Nepal'daki Kelkün ve tağ gömürülüş vakalarında cenedin aylıqalar sani 623'e yetti. 1100'ün artık kişi yok ap getti. Şembi günü Nepal'daki Kelkün ve tağ gömürülüş vakalarında cenedin aylıqalarından 623'e yetkilikle ilan kalendi. Sakçı tarafından bildirilse, Kelkün ve tağ gömürülüş vakalarında 2300'ün artık kişi kutkuz bilingan. Oturuk kısımdaki rayonlarına kutkuzuş vazifesi için mınılgan sakçı evetilgen. Bildirilse, izdeş kutkuluş etiratları su ixtip etken cesetlerden devamlı izlemekteyken. Nepal sakçıları cemi 616 cesetten tepil kalıqını delil edildi. Bunun içi de Çitvan'da 233. Şerqi Naval Parası'da 158 ceset tepil kalan bulup, bu caylar apet en eğir bolgan rayonlar hesaplanır. Cenidin ayrılganlar içi diyene Himalaya teğirden başlanan Batikoşi ve Tereşoli deryalarından teşvik etişi sahibinin apet kuşturgan Gorka ve Novokat rayonlardan tepilgan onluğun cesetler mi var? Hindistan bilen bulgan Çigra boyudaki Irak caylar dumu cesetler tepilgan. Nepal tarafta az digende 638 kişi yokap getken bulup, buran içi de 511'i çetellik. Xinhua agentliğinin haberine karganda Xitay'da 7 kişi ölgen, 554 kişi yokap getken. Nepal dairleri 2301 kişinin kutkuz yılının kalıqını ya ki yardarlardan davalanmat kalıqını hayat kalıqlarının köpeyincisinin Novakot ve Rasuva rayonlarında kelkeni məlum kıldı. Sakçı tarafından sağlık məlumatları da körsüleyici 27 sakçı xadimi bilen bolğan alaqı üzülüp kalıqan. Apetki uçurgan rayonlarda 4811 nəpər xadim kutkuzuş ve əsləgi kəltürüş xizmətlerine əvətilgən. 2026 yılı 8 ayının 29 günü Nepal'ın Novakot rayonu Divigat'ta kişiler tüyüksüz kelkün, kelgen kelkün ve lay şiğil ekimidin kengi verençiliğini gözün geçirmekte. Hürmetli radyo almışlar, yukarıda haberler alınır.

TRT Uygurçu'nun örmetli klasmenleri, bugünkü programımızda Türk dünyasının senet ruhluk yaşlarını biriye gecem kıygan, sahnelerini ortak bir tıl ve ortak bir yürek bilen behriman kıygan alaylı bir uçuruş pali takkit doktulumuz. Bu uçuruşuş Türk Dünyası Hukukçular Tiyatro Festivali'dir. Kınundak da dıktığına programımızda bolsun. Halkaralık Türk Medeniyet Teşkilatı Türksoy'un itekçilikinde işgaşırılgan bu festival Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Özbekistan'a, Türkmenistan'dan Türkiye'ye boğan keng bir coğrafyada Ali Mektep'teki yaş tiyatırçılarını okşaş bir sahnede uçkaşkar yüz görüştürmekte. Biz silahını bu musafa başlanan Tuncu Biket'ke, yani Taşkent'ke ilip barımız. Hikaye 2023 yılının mayıda Özbekistan'ın payitahtı Taşkent'te başlandı. 22. maydan 26. mayıca ötküzülgen birinci nöbetlik Türk Dünyası Okukçular Tiyatro Festivali, Halkaralık Türk Medeniyet Teşkilatı Türksoy, Özbekistan Medeniyet ve Seyahat Ministerliği, şundakla Özbekistan Medeniyet ve Senet Üniversitesi'nin hemkarlığı bile ötküzüldü. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye'den gelen Ali Mektep okuyucularının teyirliğen tiyatrları Özbek senetperverler bilen yüz görüştü. Şunu bilen bir giyeni, Türksoy'un şu yılı kurup çıkan Türk Dünyası Güzel Senet Üniversiteleri İttifakı'nın bu tuncu faaliyeti bop kaldı. Festival ahırda mukafatla takdim kılındı. En yakşı perdi mukafatı Kazakistan'dan Teperbek'le Jurginov Senet Akademiyası okuyucuları tarafından sahneleştirilgen Psikoz namlı görünüş gibi verildi. En yeni tem mükafatına Özbekistan'ın Kündüzsüz Geçile namlı tiyatrı layık görüldü. En yakşı er artist mükafatını Kırgızistan'dan Damırbek Kayrak kolu geldi. En yakşı ayal ertüs mükafatı olsa Azerbaycan'dan Lemen Salmuva'a takdim kılındı. Taşkent'te tutaştırılgan bu meşel bir yıldınkin bütünleyi başka bir coğrafyada, yani Baku'da kaydın yandı. İşkimin 24. yılı sahne Azerbaycan'ın payitahtı Baku'a köştü. Türksoy ve Azerbaycan Devletlik Medeniyet ve Güzel Senet Üniversitesi'nin uğurlaştırışı bilen ilip verilgan 2. nöbetlik Türk Dünyası Okukçular Tiyatr Festivali Azerbaycan Devletlik Akademik Müzik Tiyatrı'da heşemetlik bir içiliş bilen başlandı. İçilişka Azerbaycan Medeniyet Ministri Adil Kerimli, Türksoy Başkatibi Sultan Ravid'in başkayını, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan senet üniversitelerinin rektörleri mu iştirak kıldı. Türksoy Başkatibi Sultan Raif içiliş nutku sözüldü. Festivalin maksadının tiyatr senetinin terakkiyatına ve kelgüsünü itekleyen yaşlı oturusta körüklerini tikleşke hizmet kıldığını eskertip mandak dedi. Bu festival Türk halklarının tiyatrının hılmahıllıkını ve çukurluğunu eksettiriş bilen birge kerendaşlıkımızı ve birlikimizi dünyaya yeni bir kıtım köstüş imkaniyeti verildi. Şu sebepten ortak medeniyet mirasımızı kiyinki evlatlığa yetküzdüğün eza devletlerimizden festivalimizi kegen ve musabıkıya çüşken her bir üniversite tiyatrı ümkige teşekkür etimin, utukla atlayımın. Festival boyunca Hacettepe Üniversitesi Ankara Devletlik Konservatoriyası okuyucuları, Özbekistan Devletlik Medeniyet ve Güzel Sanat Enstitüsü okuyucuları, Kırgızistan'dan T. Abdumomunov namındaki Milli Akademik Drama Tiyatr Enstitüsü okuyucuları ve Kazakistan'dan T. Jurginov namındaki Kazak Milli Güzel Sanat Enstitüsü okuyucuları sahneye çıktı. Bunun başkanı Türksoy'un teşebbüsü bilen kurulgan Türk Dünyası Senet Üniversiteleri İttifakı'nın bu tunç yığılışı Baku'da ötküzüldü. Festival hem de fakat bir sahne uçuruşuyamaz, organlık bir hemkarlıkının asası gaylandı ve bu teşebbüs davamlaştı. Üçüncü biket Kazakistan'ın medeniyet payitahtı Almatı'a boldu.
Тәпір бекілі Джүргенов намыдығы Қазақстан Милли Сәнет Академиясының

sahip hallıkları ötküzülgen, üçüncü növetlik Türk Dünyası Okokçular Tiyatr Festivali Kazak Halk Dastanı'na asaslanan Koblandi namlık tiyatr bile içildi. Arkadın Türkmenistan Devletlik Medeniyet İnstitutu okuçuları ve Kırgızistan'dan bir Beşnila Yiva namıdaki Milli Medeniyet ve Senet Üniversitesi okuçuları sahneye çıktı. Kırgızistan Etirti Sultan Raif yazıp çıkan Kaşaba atlık tiyatrını yukarı maharet bilen orundadı. Taşkent'te yıkılgan meşel Baku'ya çıkınaydı, Almatı'da bir enenige aylandı. Bu müsabe bu yerde ahırlaşmıyor. Kiyinki biketten Türk dünyasının başka bir köp yıllık tupraklarda bolduqalıqı işinimiz. Çünkü her bir yeni sahne bu festivalin kançılık hayati küçüge ige, kançılık hareketçen bir enenige aylanqalıqının en güzel ispatıdır. Taşkent'ten Baku'ya, Baku'dan Almatı'ya sözülgen bu yol, tehim köp yıllar boyunca Türk dünyasının tört etrafında yeni sahnelerde yeni yaşlar bilen davranışıdan dek görünüdü. TRT Uyghurcu'nun örmetli klasmalları, Türk dünyası Okokçular Tiyatr Festivali bugün üç devletini, alt kerindaş milletini ve yüzlerce yaş iktidarlıklarını okşaş bir sahne etrafında bir yegecem kıygan kövrükke aylandı. Taşkent'ten Baku'ya, Baku'dun Almatı'ya sözülgen bu musafe, Türk dünyasının kelgüsü mirasçıları boğan yaş sanatkarlarının ortak medeniyetinin yorukada bir yegecem buluşunun en güzel örnekidir. Bu hadislerge ve yaşlarımızga küçük ama samimi bir çakırıqtı buluşunu halayımız. Türk dünyasının ertedeki çoğun senetkar namzatları sile yaşla. Bu hıl faaliyetlerge köplep katmışına. Sehnanlarını, avazınlarını, iktidarınlarını tan behriman kılıçtın tartıdmanla. Çünkü her bir perde, her bir sehne mahareti asasen kendaş devletlerinin medeniyetini birbirine tutaştırdığan küçük ama küçlük bir elçiliktir. Yeni senet layihalarını berpaklanla, kırındaş devletlerinin hikayelerini, miraslarını sahne gelip çıkanla. Çünkü tiyatr sahnesi de kol tutuşkan yaşla et Türk dünyasını yürekten yürekke tekimi yıkıllaştırdığan kişilerdir. Bu güzel uçuruşun silebilen tam hem beherleştin kuşallık eskıldık. Kiyinki programda görüşüştülge bilen aman boğaysla, hayır hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar, bugünkü programlarımız muşerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hemminlığa hemmede salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

ter koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana yaban

Belki de hayatında başkası vardı. Seni terk edip gitti, dünyan karardı. Bunca yıl neredeydin, bir haber vermedin. Anladım, benim gibi

Belki kalbinde hala bana yer vardır. Zararın neresinden dönersen kârdır. Bunca yıl neredeydin, bir haber vermedin. Anladım benim.

Benim 30'u yekşenbe. Aşgabatta saat 13, Ankara'da saat 11, Halkar vaat boyunca saat 8. Salamu aleyküm kadirli dinleyiciler. TRT Türkmençe'nin yayınlarının nöbette aksanına başlarız. Koya şimdi 16 metre 17.730 kilo geçeri kadın kıyısı tolkundan gün efirden dikkatini hüdürlüyoruz. Gün efirden belirleyen koya şimdi Aşgabat vaat olen. Çanak anten arkalı Aşgabat vaat olen 7'den 7'e seçenli. Türksat 4A'dan 12.092 MHz yıllıkladan Garzan Tanpadar açıdan kayıtadan dinleyebilirsiniz. Hormat dinleyiciler, koyasımın bu kısana daşar yurt havalarını, Türk dünyasının meden mirası, Türk dünyasının tanımal şahsiyetleri ve 30. Avgust Yeniş Bayramı'na bağışların yürütü gepeşimi de dinleyebilirsiniz. Koyasımın bu kısana tayarlanma alıp barayan parahat nuri, teknik işgarımız Ersin Aydemir.

İllesse ilkören havranın gıytkaça madmurluyen tanış olun. Daşarı işler ministerliği halkana cemiyetçiliği Netanyahu hükümetinin yalanlarına anılmayar. Daşarı işler ministerliğinin metbot vekili keçeli Gretsen'in bağlı beyanat verdi. Ukrayna'nın Ankara'daki ilçesi Daşarı işler ministerliğine çağırlı. Israel'in Gaza karşı genosid uruşunda yoğulun Palestinlilerin tanı 73.500 adama kul ediyor. Hormat dinleyiciler, inni bolsa şu böyle ki havaların dolu madmoni sizin dikkatinize getirmekçi. Daşarı işler ministerliği halkara cemiyetçiliği Netanyahu hükümetinin yalanlarına anılmayar. Türkiye'nin Daşarı İşler Ministerliği Asya'nın Daşarı İşler Ministerliği'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın nişanı alın beyanatına reakçe bildirdi. Türkiye'nin Daşarı İşler Ministerliği tarafından verilen beyanatta Asya'nın Daşarı İşler Ministerliği'nin eyleden Prezidentimiz nişanı alayan yalanları ve töhmetleri ölçüne alayan beyanatı Asya'lı hükümetine kulluk edeyen cinayetçilerin yasasanam Netanyahu'nun korkak ve çüren fikrini görk eder deyip haber verildi. Beyanatta Gazze genotside amına aşırıp tutuş İsrail halkının tarihi utanç

çölüň ortasynaky nogay çadyryna odun ýyllygy, sökötüň şatlygy, dürli öwüşgünli dokma önümleri we taýlar bir ýere jemlenýär. Bu ýer diňe bir ýaşaýyş meýdançasy bolman, ýetim maşgalanyň mehman söýerligiň, sungatyň we däp desturyň birleşen öz uluşly dünýäsidir. Dokma önümlerini gözellik, sözlerde medenet, sağlarda olsa durmuşun seti yanglanyar. Bugün Türkiye dünyatının medeni miras hattı gepleşimizde Nogay çadırının şu renkli dünyatına ağırlaşarız. Nogayların tarihine dine hedirki geografik çayaklarının çayaklarına baha vermek mümkün nalir. Nogay şahsiyeti asırların devamına, Evrasiyanın tehralarının giyinçliğine, Altın Ordu devletinin sonku dövürde, Kıpçak sevitlerine, Krim'de, Demirli Kavkaz'da ve Volga deriyatının tuğruklarına kemale geliptir. Nogay adi ayratinle Altın Ordu devletinin sonku dövürde xat aydın yüze çıkıp, Nogay ordusu deyip adlanırlayan siyasi ve cemiyetçilik kuruluşun çayına giyinden eyraptır.

Şeýle bolsa, bu taryhyň esasy öwüşgünleri, diňe siýasy wakalary däl, eýtem günnelik durmuşda da aýdyň görünýär. Çadırdan taçağa, maşgala gatnaşgarynyň mehmansöýerligi, amaly haşam sunutundan halk dörüjüligine çenli uzap giden bu durmuş, Nogay cemiyetiniň öz oluşy medeni şahtiýetini kemala getiripdir. Çarba we ýarym çarba durmuş ýörelgesi Nogaylaryň günnelik durmuşda ulanýan zatlaryna we sunat bolan garaýşyna hem öz täsirini ýetiripdir. Ulanýan her bir zatyň amaly berk we göçürip alyp gitmäge amatly bolmagy möhüm ähmiýete ee bolupdyr. Şol wagtyň özünde çadırlar, hallar, keçeler, egin eşikleri ve at esvapları hem estetiki kımmatı ee olupdur. Renkler, geometrik şekiller ve tiviyatın alham alınan bedegler, günleri kullanılan zatları, adatı zatları olmaktan çıkarıp, medeni beyanın öz oluşu görünüşüne öğürüptür. Bu düşüncede gözüllük günlük durmuşun daşına gözleniyen, ayrıtın bir nersi derle eğitim durmuşun tiviyi bölüldür. Bu durmuşun saat dünyasına olsa ilkinci novatta dombra yali dap bolan saat kuralları mühküm orun eyliyar. Adam teslin sağlaşan bu ovadlara sehralarda atların toynok sesleri ve yelin ıgıtmügü koşuluyar. At nogaylar üçün dine bir uluğ seyiştete bolman eğitim günlük durmuşun ve cimmetçilik kuruluşunun mühküm bölüklerinin biridir. Medeniýetiň dowam etdirilmegine aýallaryň zähmeti hem aýgytlaýjy ähmiýete ee bolupdyr. Dokmaçylyk we keşteçilik, egin eşikleri, taganlar, hüýdüler hem de çağlara gürrüň berilýän hekaýalar arkaly däp deturan köp sany aýtynyklary hut olaryň zähmeti bilen gorulmaga dowam edipdir. Nogay medeniýetinde at günnelik durmuşyň ýany bilen toýlaryň we şuwulyňlaryň hem möhüm bölegi bolupdyr. At çapşıkları ve atlı oyunları yaşların çalışındığını, edirmenliğini ve atlarla sağlaşıkı hareket etmek uqibini görküdeyen cemiyetçilik çareleri bolupdur. Noga yegidinin öktü çapıq tuvarlığı din avr atı çal sürmek ulendel, eytem hayvani, qoğu tanamağı ve onunla sağlaşıkı hareket etmek ulen ölçünülüptür. Sehralarda yanglanan toynok sesleri ve yarışların coşkunu nogayların at bilen kuran berk katnaşkların in aydın görküzlerinin biri bolupdur. Häzirki wagtda Türkiýede ve dürli yurtlarda yaşayan nogay cemiyetleri üýtgeýän durmuş şertlerine garamadan dillerini, aydym taýlaryny, tagamlaryny, toy dep desturlaryny ve halk dörjülügini ýaşatmagyny dowam etdirýärler. Çadır inni günlük durmuşun merkezi bolmasa da festivallar, medeni çäreler, maşgala duşukları ve netilden netile geçilen dep desturlary bu mirasyň dowamlaryny üpçün edýär. Bir aýdymyň täden ýene ýetilmegi, dep bolan tagamyň taýýarlanmagy ýa-da uly ýaşlardan öwrenilen bu hekaýanyň çağlara gurrun berilmegi Nogay medeniýetiniň häzirki durmuşda hem öz ornyny saklamagyna mümkinçilik berýär. Türkiýe dünýäsiniň medeni mirasat gepleşmeginiň bu bölümünde Nogay dünýäsine hat ýakynyň tedirimizde öňümizde diňe geçmişden miras galan bir medeniýet däl, eýtem üýtgeýän şertlere garamadan özüni täden beýan etmäge ukypli canly bir däp detur dünýäti peýda bolýar. Çadırların orny döwrap öýler eýlese, tehranyň durmuşy şäheriniň ritmine goşulsa da, dil, saz, saçak, el zähmeti we halk dörüjüligi ýaşamagyny dowam etdirýän bolsa, Nogay medeniýetiniň sesi hem ýaňylmagyny dowam etdirer. Türk dünýäsiniň medeni mirasy beýgileýän setleriň inneki dolagatyna ýene-de duşmak arzuwy bilen hoş, sag boluň.

Edil illeşer, Türk dünyasının tanımal şahsiyetleri adlı gepleşimizin buğun kısanında 7 gözel adamın ağatı, sözün ustadı Nuri Paktil barada durup geçeriz. Enni bolsa halkara gatnaşkara boyunca hünermen Doktor Cemil Doğuş İpek'in şuunki tema barada karayışlarını size yitireriz. Türk edebiyatının sonkı yarım asırına öz täsirini ýetiren esasy galanlarından biri hem Nuri Paktildir. Ol köpçülükden çetde durdy, şan şöhrat bilen ýakynan gyzyklanmady. Emma muňa garamazdan ustad, Kuddus şahyry we edebiýat jurnalynyň esasynyrçy tökmünde ýakynan tanaldy we türk diline bagşanan bir ömür galdyrdy. Nuri Paktil 1934-nji ýylda Kahramanmaraşda dünýäge geldi. Onun yazmağı olan hüvüsü çağalık yıllarına başladı. Orta mektepte okan dövrünü Beyik Günnoğur jurnalin tanıştı. Bu jurnal onun hem pikir hem de yazı yolunun uğurunu keskitledi. Şehirin adına kahraman derecetinin berilme olan adı Kahraman Maraş Litseyine üğülen Maraş Litseyine okan yılları onun durmuşuna ulu övülüşü feyap bollu. Litseyde okan yıllarına dostlarla birlikte hamle yani göçüm adı bilen edebiyat jurnalini dürüttü. Jurnal dine bir kahraman Maraşlı del, Eysem İstanbul ve Ankara yali şehirlerde hem edebiyatçıların ünsünü önüne çekti. Nurullah Ataç, Türk Dili jurnalına çap eden makalatına bu yaşların geleceğin tanımal yazıcılarından biri bolacak duna ünsleri çekti. Nuri Paktil, Litseyden son İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültetini tamamladı. Harbogulluktan gelenden soň yeni istiklal gazetinde işe başlady. Necip Fazıl ve Sezai Karakoç bilen ýakynan ara gatnaş sakladi. Ministerliklerin birine hukuk kengeşdi, soň bolsa döwlet meýilleşdiriş guramatyna hünermen bolup işledi. 1970-nji ýyldan başlap ýazyw işleri bilen ýakynan gyzyklanmaga başlady. Bir näçe ýyl soň öňki idaratyna ýerine dolandy ve 1999-njy ýylda hormatly din jalşa çykdy. Emma onun esasy hünäri hiç wagt üýtgemedi. Ýazjylyk. Türk edebiýatyna 7 gözel adam hökmünde tanalan Nesin hekaýaty Maraş Litseýinde okan ýyllaryna başlady. Nuri Paktilden Cahit Zarif oglundan Erdem Bayazitden Rasip özden öwrenilen, Alaýetdin özden öwrenilen, Mehmet Akif İnandan ve Ali Kutlaydan ibaret bolan bu topar şol mektebin koridorlaryna bassan dostluğunu edebiyat hereketine öwürdi. Adını Cahit Zarip oğlunun 1970-nji ýylda çap edilen 7 gözel adam adlı şiir kitabından alan bu topar soňky ýyllarda Diriliş, Edebiyat ve Mavera adlı jurnallary çap etdi. Bu 7 adamın aratyna Nuri Paktil öz bolşy ýere eýedir. Beýleklerden bir näçe ýaş uly bolan Paktil hamle jurnalyny çykaran dostlaryny makala ýazmaklar üçin höwüslendiren olara gürülle bolan agadyr. Cahit Zarip oğlunun ilkinji şygarlary hem şol jurnalda çap edilipdir. Şuň günni litseýiň restawrasiýa edilip muzeýe öwrülmegi, şol ýedi dostun hekaýatynyň seriala tema bolmagy we atlarynyň mekteplere daqylmagy, şol litseýiň koridorlarynyň çykan sesiň uzaklara çenli baryp ýetenliginiň suwutnamasydyr. Nuri Paktil 1969-njy ýylyň fevral aýyna Ankara'da çykarmaga başlan edebiýat jurnalynyň türk edebiýatyna uly goşun goşdy. Nuri Paktil 1974-nji ýyla çenli Rasim Özden Ören, Erdem Bayazit we Mehmet Akif İnan bilen birlikde jurnaly çykarmaga dowam etdi. 1972-nji ýyldan açylan edebiýat jurnallary ýaýynlary atly neşriýat bolsa, 18-i özüne degişli 45 kitaby çap etdi. Jurnal diňe neşriýat organynyň eýtem ýaş ýazgylaryň we şahyrlaryň ýetişen mektebine öwrüldi. Nuri Paktil'in töwereginde ýygnanan adamlaryň esasy bölegi şuň günde hem türk edebiýatynyň görnükli wekillerini hatyryna durýar. Nuri Paktil'in Gunmatarly ýurtlara eden syýahatlaryna gürrüň berýän ilkinji kitaby Gunmatardan galan bellikler ady bilen 1972-nji ýylda çap edilýär. Onuň biat üçlemesi, baglanmak, bir ýazgynyň bellikleri we galam galaty ýaly eseler bilen umyt Qorqy we put ýaly sahna eserleri uly höwüsden okulýar. Nuri Paktil'in Umyt atly oýuny 2015-nji ýylda Döwlet teatr tarapyndan sahnalaşdyrylýar. Nuri Paktil şol wagtyň özünde arap we fransuz dillerinden terjimeler edýär.
Nuri Pakdiri döwürdeşlerinin tapawutlanylaryan ýataty aýratdygyny, onuň türk diline bolan aşa ünlüsidir. Ol adaty bolmadyk arasynda türkçe bilen gysga we sada sözlemeler gurdy. Belgilerine hatta harflaryň ölçegini hem öz diliniň bir bölegine öwürdi. Dini adalyklary hem arasynda türkçe bilen beýan etmäge tinasdy. Onuň sözlemleri goly bolmasa da ýakynan tanalýardy. Nuri Pakdiling pikir dünýäsiniň merkezinde ýerlik düşünjesi durýar. Ol gün matarlaşmağa, öýkünjemligi we imperializmi berk tanqyt etdi. Zähmet, adalat we emlak adalalaryny ynanç nukdaý nazarından täden gözden geçirdi. Sunuwdy hereket terişdeti, edebiýaty bolsa baktalyga garşy göreşiň dili ökmünde gören we ýaşlary Uly Ähmet bilen Nuri Pakdil ýaş ýazylar bilen ýakynan gylykganyny olara okumağa, pikirilmäge we dik durmağa maslahat berdi. Kuddus yani Yerusalim meseletine ün çeken Nuri Pakdil, Yerusalimi şığırlarının, günlüklerinin ve çıkışlarının esas temasına öwürdi. Yüreğinin yarısının Mekke digini, beyleki yarısının olsa Medine digini ve üstünü olsa üpök geli Yerusalim'in örtdiyanlygyny nygtaýardy. 80 ýaşynda mahalle Yerusalim'e gidip, Aksa meçidinde cuma namazını okumağa onun sözlerinin hareketlerinin birbirine qabat gelýänini görkezýär. Nuri Pakdil 2013-nji ýylda Medenet we Tiýahaçylyk ministrliginiň Medenet sunugat bayrağına, 2014-nji ýylda Necip Fazıl Taýgy bayrağına laýyk görilýär. Pakdil 2019-njy ýylyň 18-nji oktýabrynda Ankara'da 75 ýaşynda ardyn çykýar. Ömrünü Türk edebiyatına bağışlayan Nuri Pakdil, prezidentin medeniyet ve sunuat boyunca büyük bayrağına layık görülüyor. Emma ol bayrağı almağa ömrü yetmeyer. Nuri Pakdil'den in kamil ve ünsü eserleri, onun geçtiren yazıları ve Kahraman Maraş'tan Yerusalim'e çını uzap giden düşüncesi, dünyası miras kalıyor. 7 gözel adamın ağası, Türk edebiyatının görünüklü vekili Nuri Pakdil'i tanımak, bu milletin sonku yarım asırlık pikir ve düşünce yolunu tanımaktır. Hormat dinleyiciler, halkara atnaş karavancı bilirmen Dr. Cemil Doğaç İpek'in Türk edebiyatının görünüklü vekillerinin biri olan 7 gözel adamın ağası Nuri Pakdil hakkında analizini dikkatinde yitirdik.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kesanını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metr 17.730 kHz yığılıklardan gıysgı tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşşan çak hoş sağ bolun.

Belki de hayatında başkası vardı. Seni terk edip gitti, dünyan karardı. Bunca yıl neredeydin, bir haber vermedin. Anladım, benim gibi sen de sev.

Belki kalbinde hala bana yer vardır. Zararın neresinden dönersen kârdır. Bunca yıl neredeydin, bir haber vermedin. Anladım benim.

Belki de hayatında başkası vardı. Seni terk edip gitti, dünyan karardı. Bunca yıl neredeydin, bir haber vermedin. Anladım, benim gibi sen de sevmedin.

Belki kalbinde hala bana yer vardır. Zararın neresinden dönersen kârdır. Bunca yıl neredeydin, bir haber vermedin. Anladım benim gibi.

Belki de hayatında başkası vardı. Seni terk edip gitti, dünyan karardı. Bunca yıl neredeydin, bir haber vermedin. Anladım, benim gibi sen de sev-